0: Hani günahlarındayız.
1: Günahlarındayız. Günahlarındayız. You are unreadable.
0: 1104 is in service.
1: Receive 1628.